0: Bekleyeceğim.
1: Bekleyeceğim.
0: We've already picked them up. Report checking. Show both the inside.
1: Bekleyeceğim.